odasında. Kah külünü kendi kesmiş, panik atak çizgileri var alnında. Leyla'nın canı sıkkın, 90'lar dinler camın karşısında. Bir çocuk

Gerçeklerden asla kaçmayacaksın, oy kaçmayacaksın.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be şef?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: 95.5.
1: Kimi mutlu etmiş ki aşk? Beni mutlu

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ilçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de özellikle sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen bunlar suç ama yasa dışı bahis oynayana suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 30 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye olarak barışın teminine yönelik her türlü diplomatik çabaya destek vermeyi sürdürüyoruz. Böylesi zorlu bir ortamda ülkemiz güvenli liman olmaya devam etmekte. Arayışı devam eden yeni uluslararası sistem için bir kutup başı olarak kendisini ortaya koymaktadır, dedi. Artvin merkezli 14 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.
1: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
2: Haber. Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: www.e-çalık.com reklamları sunar.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: 95.5

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ilçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye

0: Türkiye'de özellikle sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen bunlar suç ama yasa dışı bahis oynayana suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 30 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye olarak barışın teminine yönelik her türlü diplomatik çabaya destek vermeyi sürdürüyoruz. Böylesi zorlu bir ortamda ülkemiz güvenli liman olmaya devam etmekte. Arayışı devam eden yeni uluslararası sistem için bir kutup başı olarak kendisini ortaya koymaktadır, dedi. Artvin merkezli 14 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.
1: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
2: Haber.

0: 95.5.
1: Hoş geldiniz. Hazır mısınız?

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir terör örgütü mensubu 258 kişinin yakalandığı, 1344 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti. Yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle artan belirsizliğe dikkat çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyurdu. Karahan, enflasyon ara hedefimizi 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9 seviyesine yükselttik dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Samsun ve Çankırı'daki sel ve su baskınlarının yol açtığı olumsuzluklara 1513 personel, 196 AFAD gönüllüsüyle müdahale edildiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı istatistiklerle gençlik bültenini yayımladı. Buna göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 kişiyken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12.708.348 kişi oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş GN'e 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598

durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.

gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne ta,

karı çıstak çıstak seslere karışan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çıstak çıstak seslere karışan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Ahmet Yesevi özel devlet nişanı verildi. Milli Savunma Bakanlığı Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmalarına ilişkin denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti. Yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle artan belirsizliğe dikkat çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyurdu. Karahan, enflasyon ara hedefimizi 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9 seviyesine yükselttik dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Samsun ve Çankırı'daki sel ve su baskınlarının yol açtığı olumsuzluklara 1513 personel, 196 AFAD gönüllüsüyle müdahale edildiğini açıkladı. Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldığını duyurdu.
1: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş GN 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Harye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
2: Haber.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le baş başa görüşmesi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katılmasının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında çok sayıda belgeyi imzaladıklarını belirterek, "Sayın Tokayev'le ve heyetiyle görüşmemizde çok sayıda alanda işbirliği anlaşması yaptık. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını arttırmalarını ve ortaklığımızı geliştirecek bağlar kurmaya teşvik ediyoruz," dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasıyla ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir," açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu sürecin takip edildiğini, Türkiye'de pozitif vaka olmadığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Yurdun büyük bir kesiminde çok şiddetli sağanaklar etkisini göstermeye başladı. 39 il için verilen sarı kod uyarısı 42 ile çıkarıldı. İzmir'de karada hortum oluşurken bazı kentler dolu nedeniyle beyaza büründü.
4: Spor.
3: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu.

0: Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin kara olur Kadir.

bakışlarım unutulmuş, masal olmuş, dilden düşmez sevdalarım. Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: 95.5

0: ver kalbini, bu bir soygun.
1: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK
0: www.e-çalık.com reklamları sundu.

0: son, Mom.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le baş başa görüşmesi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katılmasının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında çok sayıda belgeyi imzaladıklarını belirterek, "Sayın Tokayev'le ve heyetiyle görüşmemizde çok sayıda alanda işbirliği anlaşması yaptık. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını arttırmalarını ve ortaklığımızı geliştirecek bağlar kurmaya teşvik ediyoruz," dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasıyla ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir," açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu sürecin takip edildiğini, Türkiye'de pozitif

0: vaka olmadığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Yurdun büyük bir kesiminde çok şiddetli sağanaklar etkisini göstermeye başladı. 39 il için verilen sarı kod uyarısı 42 ile çıkarıldı. İzmir'de karada hortum oluşurken bazı kentler dolu nedeniyle beyaza büründü.
1: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama. Ben artık gidiyorum.

0: 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası unutma dostum. Maziye bakınca

0574-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Bayram 27'sinde mübarek Kurban Bayramı 7'den saat 1'e 2'ye kadar sürecek olan programlarımızın herhangi bir saatine bayram boyunca 4 gün boyunca bayram sponsoru olmak isteyen kardeşlerimiz hemen 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım'a yazsınlar. 552-711-7490 sponsorlarımıza bazı haklar veriyoruz biliyorsunuz. Bizimle birlikte çalıştıkları için 552-711-7490. Bilal Fışıcı kardeşimin mesajı önümde. Dostlarım, yoldaşlarım, Kazım Keskin, Küçük Zaza Berko, Emre Kalkan, Davut Deniz Özdemir, Mustafa Abbas, Onur Özbulat, Akif Utanç, İzmirli Ersan, Hakko Karayazılı, Savaş ve ismini veremediğim bütün yoldaşlarım haklarını helal etsinler. Dostluk, kardeşlik, ağabeylik hiçbir zaman unutulmaz. Sizi asla unutmayacağım. Siz de beni unutmayın. Güzel günlerde hep beraberiz inşallah. Ferman Akdeniz'den yaralı kartal dedi Bilal Fıçıcı. Dostları, yoldaşları Kazım Keskin Küçük, Zaza Berko, Emre Kalkan, Davut Deniz Özdemir ya da Davut Deniz Özdemir, Mustafa Abbas ya da Mustafa Abbas, Abbas Onur, Özbulat, Akif Utanç, İzmirli Ersan, Hakko Karayazılı Savaş ve ismini veremediğim bütün yoldaşlarım haklarını helal etsinler. Dostluk, kardeşlik, ağabeylik hiçbir zaman unutulmaz. Sizi asla unutmayacağım. Siz de beni unutmayın. Güzel günlerde hep beraberiz inşallah. Ferman Akdeniz'den yaralı kartal armağan olsun dedi. Bilal Fıçıcı, can dost, hakkını helal et. Soy isimlerin arasında keşke bir gül olsa. Kazım Keskin, Küçük Zaza Berko, Emre Kalkan, Davut Deniz, Özdemir Mustafa, Abbas Onur, Özmulat, Akif Utanç, İzmirli Ersan, Hakko, Karayazılı Savaş ve ismini veremediğin yoldaşlarına, arkadaşlarına selam olsun. Haklarınızı helal edin Bilal Fışıcı kardeşime. Helallik istemiş. Dostluk, kardeşlik, abilik hiçbir zaman unutulmaz. Sizi asla unutmayacağım. Siz de beni unutmayın.

0: dört bir yanıma ya ya ya.
1: Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım.

yaşımda hiç olurum. Delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarım, sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenim, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar? Yedi sülalesini sevsenin okuma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat gelse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onunla gözyaşları kurumuş.

toparlayalım şurayı bakalım. Vay vay vay vay. Fuat Erzincan yayına girmek üzere, bakıyorum. Evet. Radyo Tek'ten eğer takip edersen Fuat Erzincan daha yayına girmedi. Atıp Bey'den Fuat Erzincan'a, Mertcan Önal'a şarkı armağan etmiş. Birazdan göndereceğiz. Yayın girsin, bir 5 dakika 10 dakika geçsin, çocuklar dinliyor olsunlar, boşa gitmesin yani. Fuat da bizim mahallenin çocuğu, ne diyeyim. Hazat altı. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar, çocukluk arkadaşlarım, akrabalarım bile panelden Fuat Ünal, Atıp Bey'den yemin etsek başımız ağrır mı? Fuat günlerdir Mertcan Ünal için panele mesaj atıyor. En yakın arkadaşlarım bile bunu yapıyor. Bazı kardeşlerimiz de bizi anlamakta güçlük çekiyorlar. Yapacak bir şey yok, ne diyeyim. Herkes hakkını helal etsin. Hani var da ben yapmıyorsam Allah benden sorsun, yoksa sizden sorsun demem ben. Ben olanı yaparım, gücümün yettiği kadar. Hazat Altınışık, selamünaleyküm. Ben Hazat Altınışık. Aslan dayılarım Emri Çinkaya, Erkan Kılıç, dostlarım Batuhan Cansın Can, Şirin Baba, Eyüp Can Polat, Serhat Ağagöz, Ömür Baba Yiğit, Olcay Çakır, Fatih Kara, Erdi Altı Parmak, Ramaz Çimli, Arada Ay Yıldız ve kuzenim Oğulcan İleri'ye selam olsun dedi Hazat Altınışık kardeşim. Selam olsun hepinize. Ceren Aydın, kardeşim hayırlı geceler. Hepimiz çok iyiyiz. Semih bu gece de gitmedi. Yarın yine gelir yanına. Tuğba da gelecek yanına. Şimdi çocukları uyutuyor. Annemler de Semih çay içiyor. Kübra, ben, Yasemin, herkes iyi. Sen de iyi ol. Çok seviyormuş dayısını Yağız Ege. Allah emanetsin, iyi geceler dedi Ceren Aydın kardeşimiz. Elif Yurtseven panelinden yine mesajlar geldi. Ersoy Ağırcan, namı diğer Haymanalı Kürdo'dan, dostları Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılınççı, Hünkar Pek, Ziya Pullu, Devrim Delibaş, Berkay Dindar, Eren Deniz, selam olsun kardeşlerime dedi Ağırcan, namı diğer Haymanalı Kürdo, Ersoy Ağırcan, Haymanalı Kürdo'ya da selam olsun. Bizim bir Kürdo dayımız vardı. Rüstem'i bilir misiniz? Zeynel'in abisi. Atıp Bey'de. Bir dönemler işte Mustafa Daştanlar falan filan. O dönemleri bilen kardeşlerim bilirler. Rüstem kardeşim benim. Biz beraber büyüdük, akrabayız. Zeynel herhalde yine. Neredesin Zeynel gene? Gene bir kapalıdasın Zeynel, tahmin ediyorum. Yüzü hiç gülmedi. Çok da özledim ha. Zeynel, görüşemedik de. Kürdo dayının torunları Atıp Bey'den, Gökçen Efe'den bilenler.

Bir de Rüstem'le Zeynel'i. Vay be, çocukluğumuz bir arada geçti. Her birimiz bir tarafa savrulduk. Hayata bakar mısınız? Rüstem bizim abimizdi. Bizi korurdu. Zeynel'le biz kavga ederdik telsizlerde arka tarafta. İşte bizim Çin Çin çocuklarıyla yeni doğan ne bileyim ki ya da telsiz bloklardan biriyle kapışırdık. Büyük çocuklar bizi döverdi. Rüstem bizim abimizdi. Rüstem'den de herkes korkardı. Sayardı Rüstem'i. Biz de küçüğüz yani. Küçüklükte şöyle 5 yaş 6 yaş mesela 10-11 yaşındayken 16-17 yaşındaki abiyle 10-11 yaşı çok fark eder. Rüstem'in çok abiliğini gördüm. Kürdo deyince Aymanalı Kürdo Ersoy Ağırcan bizim Kürdo dayı rahmetli dedeleri aklıma geldi. Selam olsun be. Canımda çok sevdiğim şu anda beni dinlemekte olan Ersoy Ağırcan'dan kardeşleri Furkan Semih Şenol, Enes Bahar Öz, Vesel Seven, Tony Montana, Barış Kurt, Doğukan Coşkun, Abdülkadir Denek, benim en kötü hikayem, en sevdiğim, benim en kötü hikayemi en sevdiğim insanlar yazdı. Alayına bol şans. Mesaj böyle geldi. Yine Furkan Semih Şenol'dan kardeşleri Sercan Şenol, Ersoy Ağırcan, Mehmet Meral, Süvaricam Aydoğdu, Fatih Gürsel, Emre Dobada, Ömer Çelik. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde var hep bir umut. Selam olsun. Bir de bizim gençliğimiz arkadaşlar. Hani yumruk yumruğa kavga etmeler vardı böyle okul çıkışlarında filan mahallede yumruk yumruğa. Bir adama 10 kişi dövmezdik mesela. Ben hayatta yani 30 yaşıma kadarki gençlik çılgın zamanlarımda biz de genç olduk. Hatalarımız olmadı mı? Oldu. Daha iki arkadaş bir olup da bir adama bir yumruk atmadık. Benim en yakın arkadaşım yanında mesela bir şey oldu. Eğer benim kavga ettiğim adama yumruk atsın döner arkadaşıma yumruk atarım. Öyleydi yani. Bizim ağırlığımız buydu arkadaşlar. Buradan bir formül çıkartın. Biz iki kişi bir olup bir kişiyi dövmedik. Vallahi pusu kurmadık. Aslanlar gibi. Yeke yeke. Şimdi devir değişmiş arkadaşlar. Adam demiri alıyor çat. Hatta diyor ki işaret ediyor hadi. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Böyle olmamalı ya. Bir insanız hani anlatıyorum geride. Allah korkusu, Allah sevgisi, insan sevgisi. Hani en çok yumruk yumruğa kavga etsen sen ona bir tane vurursun. O sana iki tane vurur filan falan. Biri düşer, biri vurur. Ama öbür türlü bir bakıyorsun silahlar, bir bakıyorsun bıçaklar, bir bakıyorsun pusular, çapraz ateşler. Kafaya koymuş çünkü. Sonra bir dik duruş uğruna bir gençlik verdik. Sonra işte bir işte öfkeye bir ömür veriyor o insan. Gençlik bitiyor. Çoluk çocuk perişan. Ne bileyim ben mi yanlış konuşuyorum? Erzincan radyonun sesini aç. Erzincan beni duyuyor musun Erzincan? Erzincan'da yayınımız var şu anda Fuat. Yiğit Kemal Çınar. Erzincan Mertcan Ünal ve arkadaşları. Erzincan Radyotek ailesi Mertcan Ünal ve arkadaşları. Selam olsun. Birazdan Fuat Ünal'ın bir isteği var Mertcan Ünal'a. Yiğit Kemal Çınar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Sıradaki en güzel şarkılar benden Berkay Bulut Bakırtepe, Samet Efe Doğan, Esmer Kırk Gözler, Volkan Bayram Kara, Efe Ölmez, Ali Can Köroğlu, Çetin Gençağa, İbrahim Beşpınar'a gelsin. Elbet bir gün Bulut'um Samet'im biz ne yangınlar gördük. İnan ki fark etmez sabır. Yiğit Kemal Çınar'ın panelinden gelen mesaj böyleydi. Barış Kurt kardeşim demiş ki dostlarım Yunus Emre Tam Koç, Çılgın Kürdo Ersoy Ağırcan, Talha Kerem Aydemir, İrfan Ünalan, Erdem Sayın, Orkun Karacaoğlan ve Ferhat Karakaya'ya selam olsun. Abdullah Tunçok kardeşim gelmiş, hoş gelmiş. Abdullah nasılsın, iyisin inşallah, epeydir. Ara ara geliyor yine de mesajların. Abdullah Tunçok. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Tunçok. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Eyvallah. Ve aleyküm selam Abdullah. En son Sungurlu'da diye duydum Abdullah ya. Sungurlu'ya yayın vereceğim Allah'ın izniyle Kırıkkale'den. Sungurlu'da aslında radyomuz var bizim de. Harun'un radyosu Abdullah. Eğer Sungurlu'daysan Sungurlu'da bir tane radyo var. Harun'u bul de ki Murat abinin yayınlarını bağla de. Bana ulaşsın Harun. Çünkü Sungurlu'da çok kardeşim.

Makader mahkumu kardeşim var. Artık canım sıkılıyor yani, Sungur'dan bir radyo al. Ondan sonra Kırıkkale'den, bizim gerçi Cihat Mencet benim kardeşim, Kırıkkale'den bir radyo al. Çorum'da zaten kardeşlerim var, Yozgat'ta var. Yani Anadolu, İç Anadolu şöyle bir toparlamak lazım. Doğu'da, Erzincan'da, Van'da, Mardin'de yayınlarımız var. Karadeniz'de neredeyse açık alanda bayağı bir yayınımız var. Giresun'a kadar. Oradan ileriye de gidiyor deniz sahil yolundan. Abdullah Tunçok ne demiş? Selamünaleyküm Murat abi. Ben Abdullah Tunçok. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Allah razı olsun. Değerli dostlarım, Burak Han Yatağan, Yunus Emre Çakır, Enes Bağöz, Haydar Can Çezik, Serkan Çelik, Haydar Tatlıbal, Tolgağan Erdoğan, Ersoy Ağırcan, Özgür Ali Güngör, Emre Alkış, Talha Kerem Aydemir, Barış Kurt, Görkem Çetinkaya, Devran Kaplan, Cem Yılmaz, Rıdvan Barbaros'a benden selam olsun. 40 gün kar yağar, bir gün av olur. Sana ve vefalı dostlarımıza selam olsun dedi Abdullah Tunçok. Abdullah'ım selam olsun be. Sungurlu'dan bir şeyler yapacağız Sungurlu'ya. Dur bakalım, bir çıkartma yapmamız lazım. Halise Tekay, Rasim Tekay, Ahmet Tekay, Batuhan Gültekin, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Canımızsınız. Sizi özledim mesajı geldi Halise Tekay'dan. Şimdi arkadaşlar, radyoyu yeni açanları hatırlatalım. Yurt genelinde 50 ilde 80 noktada aynı anda ortak yayındasınız. Murat İnce ile Uzun İnce Yol 6 yıldır devam ediyor. Bütün radyo istasyonlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün radyo istasyonlarımın genel yayın yönetmenlerine, yönetim kurulu başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatları bizlere verip sizlerle beni buluşturdukları için. Girdiğimiz saatte, özellikle biz başladığımızda 23.01 aralığında yayınlarımızı yaptık. Geçtiğimiz yıl 22'ye çektim. Bir 4-5 ay öncesinden bu tarafa da Ankara vesilesiyle saat 7'den itibaren gece 1-2'ye kadar Adnan abiyle bir küçük bir ortaklık yaptık. Adnan Yüce ile Ankara frekansıyla alakalı. Sağ olsun kapılarını açtı bize. Gece ben de, Allah razı olsun Adnan abiden, geri ben yönetimine karışmıyorum. Adnan abi akşam 7'den itibaren, Murat dedi, sıkıntı olmasın, radyo senin, adamdır Adnan abiye de buradan selam olsun. Girdiğimiz saatlerde özellikle 22, 23, 24, 01 filan kendi branşında hep bir numara çıktı bu program. Bunu da sizler sağladınız. Allah hepinizden razı olsun. Ben beni dinleyen kitlenin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Bugün değil, dünden bu tarafa bu böyle. Türkiye Polis Radyosu'nda 16 yıl çalıştığım dönemde de böyleydi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda çalışırken de, beni Amerika'da, beni Nijerya'da, Fildişi sahillerinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda çalıştığım yıllarda 5 kıtada yayın yaptım, 5 yıl. Yine garip kardeşlerim, yine delikanlı kardeşlerim, yine ekmek derdinde olan işçi kardeşlerim, can kardeşlerim, vatanperver kardeşlerim hep takip etti. Ben o acıyan kalplerin sesi olma, onların duvarlardan gelen, çarpıp gelen sesi olma, aynalardan yansıyan yüzleri olma gayemde biraz başarılı oldum. Çok şükür. Çok şükür. Gelen mesajlar bunu teşvik ediyor. Bazı kardeşlerim diyor, Murat abi işte sahne yapmayacaksın mı, albüm yapmayacaksın mı? Yapsak ne olacak ki? Şey çıkmış. Hani Köroğlu'nun hesabı, demir delik çıktı, mertlik bozuldu. Şimdi yapay zeka çıktı. Sanat mı kaldı yani? Bakın göreceksiniz, birkaç yıl içerisinde bu büyük isimlerin çoğu da gidecek. Yetişme şansımız yok. Saniyeler içinde bir şarkı yapılıyor arkadaşlar. Sözleri yazıyorsun, güftesi şöyle olsun, şu müzikler çalınsın. Saniyeler içerisinde yapılıyor. Dakika demiyorum ha. Bir şarkı 200-300 bin TL'ye mal olurken, iyi bir şarkı en az. Şimdi işte, bir paket al. Yapay zekadan sana yapsın işte 3 kuruşu. Fuat Ünal, iyi geceler Murat kardeşim, gecen güzel olsun. Erzincan'da olan oğlum Mertcan Ünal'a ve Kader Birliği yaptığı Baran Çelebi, Mehmetcan Durmaz, Kürşat Öztürk,
İkbay Aydın ve Mert Türk'e selam olsun. Allah hepinizi kurtarsın. Ertuğrul Polat'tan Umrumda Değil eserini Oğlum ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarına istiyorum dedi Fuat Ünal. Ve aleyküm selam Fuat'ım. Erzincan'a yeğenimiz Mertcan Ünal'a ve Kader Birliği yaptı Baran Çelebi, Mehmetcan Durmaz, Kürşat Öztürk, İkbay Aydın ve Mert

Atatürk'e selam olsun. Allah hepinizi kurtarsın. Ertuğrul Polat'tan Umrumda Değil eseri oğlum ve kader birliği yaptığı arkadaşlarına armağan olsun dedi Fuat Ünal. Hemen gönderiyorum Fuat'ım. Şu an Erzincan tertemiz dinliyor. Sen de Radyo Tek Google'a yaz. Takip edebilirsin Fuat. Ertuğrul Polat Umrumda Değil. Demo kayıt 7 dakika gibi gözüküyor ama bu 3,5 dakikada ikinci kez kayıt olmuş Fuat. Oradan sonra başka bir şarkıya geçeceğiz. Fuat Ünal'ın yüreğinden Mertcan Ünal'a ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarına armağan olsun. Hadi bakalım. Erzincan Aşk Radyo'nun sesini Mertcan Ünal ve arkadaşları selam olsun hepinize. Başkent Ankara'dan.

Efendim, kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerine almaya devam ediyorum. Medyamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul, Murat İnce Yol Mesaj. Oradan ilk sıradan mesaj, ikinci sıradan şarkı türkü isteğinde bulun. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı, üçüncü sırada canlı yayında gidiyor. Canlı yayına bağlanacak olan kardeşlerim numaralarını yazmayı unutmasınlar. Elbistan'a selam olsun. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan ciğerci Şükrü Usta artık tabela değiştirdi. Ciğerci kardeşler oldu. Halis Hançer ve ekibine selamlarımızı gönderiyoruz. Elbistan'a ve Elbistan civarındaki kardeşlerimize mis gibi ciğerler ikram ediyorlar. Unutmayın, ciğerci Şükrü Usta'nın adı artık ciğerci kardeşler. Halis Hançer ve ekibine selam olsun. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip et. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında alo da deme şansım var. Ayağına kadar hizmette geliyor ya da gelir. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan ciğerci kardeşlerden mis gibi olay mahallinde de lokantada da restoranımızda da yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Telefon numaraları var. Özellikle Elbistanlılar takip edin ya. Memleketinizde muhteşem bir mekan var. Halis Hançer'e ve ekibine selam olsun kardeşime. Bir video geldi, onu da izleyeceğim. Halis hakkını helal et. Şimdi Miraç Görkem Ateş Yakan, Erzincan'da bulunan Aslan abim Mertcan Ünal'a, ortamındaki arkadaşlarına ve kader birliği yaptığı kardeşlerine selam olsun. Allah'a emanet olun dedi Miraç Görkem Ateş Yakan. Tony Montana, dostlarım Barış Kurt, Emre Tamkoç, Kürdo Ersoy Ağırcan, İrfan Ünalan, Yunus Emre Çakır, Abdullah Tunçok'a selamlar. Biz ancak Allah'ın önünde eğilir, ona hesap veririz dedi. Devam ediyorum hemen hiç beklemeden. Selamünaleyküm Murat abim, hayırlı yayınlar. Ben Ankara'dan Evren. Abi canını yerim, yanlış anlama, büyüğümsün, kurban olurum. Mamaktan diye bazen bir karışıklık oluyor. Ben Keçören'deyim. Doğru. Canımsın, teşekkürler demiş. Sen de cansın, kurban olurum Evren. Ya şöyle bir şey var, Serkan'la karıştırıyorum herhalde seni. Niye öyle oldu bilemedim. Kontrol de ettirdim mesajları. Haklısın valla. Niye ben Mamak'tan dedim ki sana? Keçören'den. Sen mesajın başına Keçören'den Evran diye başla.

Ankara, Ankara'dan Evren diyorsun ya, Keçören Ankara'dan Evren diye mesajlarını at bana. Bende var bir hata, yaşlıma ver abim, ne yaptın Evren, vallahi hakkın helal et abim benim. Ve devam etmiş Evren, Evren ben özür dilerim, gözlerinden öperim amcam. Taşkın Zagros ve Mert Taşkın'a selam olsun dedi Evren kardeşim. Taşkın Zagros'un kader birliği yaptığı dostları Can Çelik, Can Gülcan, Okan Üzgün, Berat Altıntaş, Hüseyin Kılıç.

0: Neden abi diyor, yıktı benim hapishaneyi istiyoruz abican demiş Evrem. Çocukça bir küsme değil bu, içimdekiler dünyaya sırtını döndü. Almayana selam olsun, Allah'a emanet abican. Ya nasıl bir yıkım, nasıl bir cümle bu, ne güzel böyle ya. Çok edebi, çocukça bir küsme değil bu, içimdekiler dünyaya sırtını döndü. Of. Almayana selam olsun, Allah'a emanet abican. Evran sen de Allah'a emanet, dostların da keza. Bir de Murat abinizden benden istiyorsunuz ya, bu da ayrı bir güzellik. Evran'a tekrar teşekkür ediyorum. Ankara Keçören'den Evran, gözlerinden öperim amcam, hakkını helal et. Şu cümleyi de bir gün işlemem lazım, not alayım da. Çocukça bir küsme değil bu, içimdekiler dünyaya sırtını döndü. Anlayana selam olsun, Allah'a emanet. Vay vay vay vay vay, gelsin bakalım yıktı benim hapishane. Bizi nereye götürecek bu? Murat İnce sevgili. Şimdi arkadaşlar böyle birkaç tane eserim var. Arada istiyorsunuz ya, çok mutlu oluyorum. Adanalı Ali Turaş'la Murat İnce'nin düeti yıktı benim hapishane. Bir de Özcan Akın'la var. Evren kardeşim teveccüh gösteriyor. Benden istiyor arada böyle. Çok teşekkür ederim Evren. Var ol. Gönderiyorum. Yıktı benim hapishane. Aç radyonun sesini. Murat İnce Ali Turaş düeti geliyor.
1: Hayatın çilesine sabretmek gerek. Sefa ile cefa kardeştir. Bizim yaktığımız gemiler gideceği limanı şaşırmıştır. Tekrar yoktur bazı şeylerin. Kemik iki defa aynı yerde.

yavaş ölüyorum. Yıktı benim hapishanem. Yürek yanar, ben kordayım. Dört duvarda çok zordayım. Daha kaç yıl buradayım. Yıktı benim hapishanem.

Evren ve Can kardeşlerine, dostlarına bir kere daha selam olsun. Keşören'den Evren. Unutmayacağız, burayı karıştırıyoruz. Ya bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Yaşlılık ya, demek ki çok yoruluyorum. Ama çok şükür ben daha 30 yaşındayım. Yaşlılığı kabul etmiyoruz arkadaşlar. Ha bir de öyle var, hani yaş günlerinde ben işte 30 oldum, 35 oldum, 40. Hayır, her sene daha küçük söyleyin kendinizi. Ben 30 yaşındayım. Gencim, ay. Nefes alıyorum, kök. Neren genç? Çok şükür. Sağlığımız, saatimiz yerinde arkadaşlar. Allah sizlere de sağlık saati ihsan eylesin. Ailenizle birlikte sağlıklı uzun ömürler dilerim hepinize arkadaşlar. Devam ediyorum, kesmiyorum. Hemen. Gamze Ateş, bomba mesajın düştü. Bu şarkının arkasına gelecek isteğin abim. Edip Akbayram'dan yandı, hasretinle yandı gönlüm. Adlı eseri istemişsin. Aldık başa, bilgin olsun. Bomba istek var. Böyle de güzelliklerimiz var programda. Meden mesajla bilginiz olsun. İyi akşamlar, ben Kurtan Özdemir, sevdiğim kadın Büşra Gökçe için "Sen Benimsin Ben Senin" şarkısını Tülay Macran'dan istiyorum. Herkese selam olsun dedi değerli kardeşimiz. İyi akşamlar sevgili Kurtan Özdemir, sevdiği kadın Büşra Gökçe hanımefendi için "Sen Benimsin Ben Senin" adlı eseri istiyorum Tülay Macran'dan dedi. Ve herkese selamlarını gönderdi Kurtan Özdemir. Büşra Gökçesi için armağan olsun, sevdiği kadın için sonsuz olun. Değerli kardeşlerim, Kurtan Özdemir, Büşra Gökçe, sen onun, o da senin olsun. Sakın kopmayın, olur mu? Bir şekilde buluştuysa kalpleriniz bir yerde, sakın Kurtan kopmayın, olur mu? Kurtan Özdemir'den sevdiği kadın Büşra Gökçe kardeşimize "Sen Benimsin Ben Senin" adlı bu eser geldi. Tülay Macran, Taner Macran'dan. Armağan olsun.

FM Kent'in en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yoldasınız. Mesajlarınızı medemesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. medemesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip. medemesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490. Bayramda 27 Mayıs'ta 4 gün sürecek Kurban Bayramı'nda herhangi bir saatimize bayram sponsoru olmak isteyen kardeşlerimiz varsa şimdiden yerlerini ayırttırsınlar. TR Ajans Bakır Hanım'a 552-711-7490 WhatsApp hattından yazın, detayları sizlere göndersinler. Hem firmanızı öne çıkartalım, hem istekleriniz noktasında rahat edin. 552-711-7490 bayram sponsorları aranıyor, haberiniz olsun. Çok az bir süre kaldı, elinizi çabuk tutun. Eli bak bayram söylüyor, hasretinle yandı gönlüm. Kaderde senden ayrı düşmek de varmış. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Seni tanımadan, hele seni böyle deli divane sevmeden, yalnızlık güzeldir diyordum al başını. Kaç bu şehirden, ufukta bir çizgi gibi gördüğün dağlara, rüzgarın yot kokularını taşıdığı denizlere git. Git, gidebildiğin yere git diyordum. Oysa ki senden kaçılmazmış, yokluğuna bir gün bile dayanılmazmış. Gamze Ateş kardeşimin isteği yayında. Edip abi söylüyor, hasretinle yandı gönlüm. Gamze Ateş diyor ki, Gamze Ateş'ten Murat Bora dede kardeşimize selam olsun. Seni çok seviyoruz, bekliyoruz kardeşim. Hasretinle yandı gönlüm Edip Akbayram'dan armağan olsun. Gamze Ateş'ten Murat Bora dede kardeşine selamlarıyla birlikte, Gamze Ateş'ten seni çok seviyoruz mesajıyla birlikte. Bekliyoruz kardeşim, hasretinle yandı gönlüm Edip Akbayram'dan armağan olarak geldi. Murat Bora dede, Gamze Ateş kardeşimden sana armağan olsun. Sana geldi, hasretinle yandı gönlüm.

kentinin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerine almaya devam ediyoruz. Gönderin gelsin. Gece 1'e değin yayınımız devam edecek. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 552-711-7490. Muhammed Sidar Kesici'nin Murat İnce amcasına çok çok selamları var. Hayırlı yayınlar diliyor. Ellerinden öpüyor mesajı geldi. Sidar, gözlerinden öperim amcam. Emre Alkış ağabeyine selamlar gönderiyor. Fırat Karayazı'ya, Atalay Karaca'ya, Murat Sönmez, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli Aliş'e, Eren Öztaş'a, Sipan Aydın'a, Barış Balcı'ya, Kadir Duman'a, Rasim Duman Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş Paşalı Apodayı'ya, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader Yoldaşları Furkan Kaplan, Deniz Öztaş, Fatih Gülse Özceylan, Kuzey Kayar, Yunus Emre Çakır, Baber Demir'e, Halil Özdemir'e ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine, dostlarına çok çok selamlarını gönderiyor. Koray Avcı'dan Merdo şarkısında armağan olarak gönderdi. Muhammed Sidar Kesici, gözlerinden öperim amcam. İşin gücün nasıl gelsin. 13 Temmuz'da beraberiz. Hadi hadi bakalım, az kaldı. Sidar, şafak şurada, ne cart curt, yani bir şey kalmamış.

İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Az önce bir mesaj geldi ki bu sadece dört duvarı anlatmıyor. Aslında insanın içindeki yalnızlığı anlatıyor bana göre. Ne diyordu kardeşimiz? Dışarısı kalabalık, içerisi gerçek. Demir kapı kapandı, insan tanıdım. Hatta tam olarak nasıldı? Demir kapı kapandı, insan tanıdım. Özgürlük bazen dört duvarın içinde kalır. İçeride zaman değil, insan eskir. Herkes gider, sabır kalır. Demir değil, hasret ağır. Sessizlik en uzun cezadır. İçerisi öğretir, dışarısı unutur. Şimdi bir düşünelim arkadaşlar. İnsan bazen özgürken kendini tanımıyor. Kalabalıkların içinde kayboluyor. Gürültünün içinde kim olduğunu unutuyor. Ama hayat, bir insanı yalnızlıkla baş başa bıraktığında işte o zaman insan gerçekten kendisiyle tanışıyor. Çünkü dışarıda herkes bir role bürünmüş. Kimisi güçlü görünmeye çalışıyor, kimisi mutlu, kimisi umursamaz. Ama insan dört duvar arasında maskesiz kalıyor. Ve orada para işlemiyor, gösteriş işlemiyor, hava işlemiyor. Orada sadece vicdan konuşuyor dostlarım. Bakın çok derin bir cümle bu. İçeride zaman değil, insan eskir. Çünkü bazı acılar saati değil, ruhu yorar. Aynı duvara bakmak değil mesele. Aynı özlemi her gün yeniden yaşamak. Annenin sesini duyamamak. Evladının büyüdüğünü uzaktan hissetmek. Bayram sabahına demir kapının gölgesinde uyanmak. İnsan bazen özgürlüğün değerini yürüyebildiği sokaklarda değil, hasret kaldığı bir sarılmada anlıyor. Ve bakın ne diyor? Herkes gider, sabır kalır. İşte insanın gerçek karakteri burada ortaya çıkıyor dostlarım. Ya çünkü hayat insandan her şeyi alabiliyor. Arkadaşlarını, düzenini, gençliğini. Ama sabrı kaldığında insan hala ayakta kalabiliyor. Öyle değil mi? Psikolojik olarak insanı en çok çürüten şey yalnızlık değildir, biliyor musunuz? Unutulduğum hissidir. Yok sayılmak çok koyar bir adamı. Bir insan kendini unutulmuş hissedince içindeki yaşam enerjisi eksilmeye başlıyor. Çünkü insan sadece ekmekle değil, adiyetle yaşar. Bir sesle, bir yanındayım duygusuyla yaşar. O yüzden dışarıdaki insanlar bazen farkında değil. Bir mektup, bir ziyaret, bir seni unutmadım kardeşim sözü bir insanın hayata yeniden tutunmasına sebep olabilir. Ve şu cümle var ya dostlarım, demir değil, hasret ağır.

Hüzün, hasret ağır. İnanın hayatın en ağır yükü bazen beton değil, özlem. Çünkü insan sevdiğine kavuşamadığında zaman geçmiyor, içindeki boşluk büyüyor. Ne yapsa içindeki o boşluk da dolmuyor ve en sonunda şu gerçekle yüzleşiyorsun. İnsan ayakta tutan şey özgürlükten önce sevgiymiş. Ya. Bakın bu gece kimseyi yargılamayalım dostlarım. Hayat bazen insanı yanlış yerlere sürükleyebilir. Bir hata, bir öfke, bir anlık karanlık bir insanın bütün kaderini değiştirebilir. Ama unutmayın, her düşen insan kötü değildir. Bazı insanlar sadece yaralıdır, yanlış büyümüştür, yanlış yerlerde kaybolmuştur ve bazen en çok suç işleyen değil, en çok sevgisiz kalan insan yorulmuştur, biliyor musunuz? O yüzden birbirimizi kaybetmeden sahip çıkalım dostlarım. Bir gencin omzuna zamanında dokunalım. Bir kardeşimizin sessiz çığlığını geç olmadan duyalım. Çünkü bazı insanlar suçtan önce yalnızlığa mahkum oluyor. Ve insan bazen dört duvarın içinde değil, kendisini kimsenin anlamadığı yerde tutsak kalıyor, biliyor musunuz?

Yayını takip eden kardeşler, medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de efendim 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Elbistan'da ciğerci kardeşlere selamlarımızı gönderiyoruz. Elbistan'da ciğer, ciğerci kardeşlere de yenir. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan ciğerci Şükrü Usta tabela değiştirdi. Ciğerci kardeşler oldu. İşin başında Halis Ançer kardeşimiz var. Sabah 11.30, akşam 10 aralığında ciğerci kardeşlere giderek ya da alo diyerek de sipariş geçebilirsiniz. Mis gibi ciğer yiyebilirsiniz. Ciğerlerim diyoruz. Instagram'da ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip etmeyi unutma. Ciğerci kardeşler Elbistan 46. Şimdi konuyu biraz daha toparlamak istiyorum. Bazı geceler vardır insan sadece konuşmaz. İçindeki yükü bırakmak ister. İşte bu gece de öyle bir gece. Bakın, dört duvar meselesi sadece demir kapı değildir dostlarım. İnsan bazen dışarıda da tutsaktır, biliyor musunuz? Kendi pişmanlıklarına, geçmişine, yalnızlığına, yaşadığı her şeye, anlaşılmamışlığına mahkum yaşar, biliyor musunuz? Pişman pişman yaşar. Yaşar işte. Ama içeride insan kaçacak yer de bulamaz. Kendisiyle baş başa kalır. Biliyor musunuz, insanın en zor yüzleşmesi aynayla değil, vicdanıyla oluyor. Gece olunca herkes susuyor çünkü. Koridorlar sessizleşiyor, kapılar kapanıyor ve insanın içine attığı bütün sesler konuşmaya başlıyor. Bir annenin ağlayışı geliyor aklına. Bir babanın hayal kırıklığı, bir çocuğun babam ne zaman gelecek sorusu. İşte insanı içeride en çok demir değil, bunlar yoruyor dostlarım. Çünkü hasret çok ağır bir şey. Sarılmak isteyip sarılamamak, bayram sabahında annenin elini öpememek, sevdiğin insanların hayatına uzaktan bakmak. Bakın, psikolojik olarak insanı en çok tüketen şeylerden biri hayat bensiz devam ediyor hissidir. Herkesin keyfi yerinde. Sen aynı yerde sayarken dışarıda mevsimler değişiyor. Çocuklar büyüyor, saçlar beyazlıyor ve insan zamanın elinden kayıp gittiğini hissediyor. İşte o zaman anlıyor insan. Asıl özgürlük yürümek değilmiş. Huzurmuş, vicdanmış, sevdiklerinin yanında olabilmekmiş. Ne diyorsunuz dostlar? Yanlış yerden mi konuşuyorum? Sevdiklerinin yanında olabilmek.

0: Ve bazen içeride insan öyle şeyler öğreniyor ki dostlarım, dışarıda yıllarca öğrenemediğini öğreniyor. Kimin gerçekten yanında olduğunu, kimin sadece iyi gün dostu olduğunu, bir mektubun, bir telefonun, biz seni unutmadım cümlesinin ne kadar büyük bir umut olduğunu öğreniyor. Sidar, Deniz Öztaş, Rasim, Kadir Duman, canlar selam olsun. Çünkü insan karanlığa düşünce en küçük ışığın bile kıymetini anlıyor. O yüzden bu gece dışarıdaki genç kardeşlerime şunu söylemek isterim. Öfkenize yenilmeyin. Bir anlık karanlığın ömrünüzden yıllar çalmasına izin vermeyin. Akıllı olun. Kendinizi değersiz hissettiğiniz için yanlış yollara sapmayın. Allah aşkına. Çünkü bazı kapılar bir öfkeyle kapanıyor ama yıllarca insanın içinde yankılanıyor. Ve içerideki kardeşlerim, siz de şunu unutmayın. İnsan hata yapabilir, düşebilir, kaybolabilir ama insanın tamamen bitmesi, içindeki umudu kaybettiği gün olur. Umudunuzu kaybetmeyin. Umutlar hep var. Yarın doğacak güneş diyoruz. Hayat bazen ikinci bir şans verir dostlarım. Yeter ki insan içindeki iyiliği tamamen öldürmesin. Belki bugün çok karanlık, belki çok özlem var ama inanıyorum ki bir insanın içinde pişmanlık, vicdan ve yeniden başlama isteği varsa o insan hala tamamen, bana göre, kaybolmamıştır. Ne dersiniz? Konunun üzerine daha fazla gitmeyeyim değil mi? Belki de incitiyorum. Hakkınızı helal edin. Ne diyordu Ahmet Arif?
1: Akşam erkenler mapushaneye. Ejderha olsan kâr etmez. Ne kavgada ustalığın, ne de çatal yürek civan oluşun kâr etmez. İnceden içine dolan, alıp götüren hasrete. Hoş. Akşam erkenler mapushaneye. İner yedi kol demiri yedi kapıya. Birden ağlamak olur bahçe. Karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök her cay melekşe. Aynı korkunç sevdadadır. Gökte bulut, dalda kayısı. Başlar koma, hapislik, karanlık, canın sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler maltada biri. Bense voltadayım ranza dibinde ve hep olmayacak şeyler kurarım. Gülüç, acemi, çocuksu. Vurulsam, kaybolsam derim çırılçıplak bir kavgada. Erkekçe olsun isterim dostlukta, düşmanlıkta. Hiçbiri olmaz halbuki. Geçer süngüler namluya. Başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti. İlk nefeste yaralanır cigaram. Bir duman alırım. Dolu bir duman. Kendimi öldüresiye. Biliyorum, sen de mi diyeceksin? Akşam erken iniyorum hapishaneye. Ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni. Çıldırasıya.
0: Kentin en özel istasyonunda bendeniz Duygu Adam Murat Ünce ile beraberliğimiz devam ediyor uzun ince yolumuzda. medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat Ünce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Gece devam ediyor. Can Ali Kınık, kardeşim Ali Kınık söylüyor. Üzülmedin mi?
2: Senden bana kalan yaralarım var.

0: Önce ile uzun ince yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile uzun ince yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile uzun ince yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile uzun ince yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda uzun ince yol devam ediyor.

Dostlarım, insan bazı olaylardan sonra aynı insan olarak kalamıyor, biliyor musunuz? Gülüşü aynı gibi duruyor belki, konuşması aynı. Hayata devam ediyor. Ama içinde bir şey değişiyor. Bakın, bazı kırgınlıkların sesi çıkmaz, insan tartışmaz, hesap sormaz, sadece eskisi kadar yakın hissedemez. Çünkü kalp bir kez yoruldu mu dostlarım, kendini korumayı öğreniyor. Eskiden herkese inanırken şimdi

düşünerek güveniyor. Eskiden kırılınca hemen unutuyorken şimdi içine çekilip uzun uzun susuyor. Ve biliyor musunuz? İnsan bazen yaşadığı olaylara değil, kendi saflığına üzülüyor. Ben bunu nasıl fark etmedim diyor. Ben niye bu kadar çok değer verdim diyor. Hı? Ama aslında mesele kötü olmak değil. İyi niyetli insanların en büyük yükü herkesi kendi kalbi gibi sanmaları. O yüzden çok kırılıyorlar. Çünkü onlar sevince gerçekten seviyor. Güvenince tam güveniyor. Birini hayatını alınca kolay kolay yarı yolda bırakmıyor. Ama hayat herkesi aynı derinlikte yaratmıyor işte. Ve zamanla insan şunu öğreniyor. Her yanındayım diyen yanında kalmıyor. Her kardeşim diyen kardeş olmuyor. Her seviyorum diyen de sevgiyi aynı ağırlıkta taşımıyor. İşte insanın içindeki çocuk biraz da burada büyüyor dostlarım. Ama bakın, bütün bunlara rağmen kalbinizi tamamen kapatmamanız gerekiyor. Kapatmayın kalplerinizi. Evet, dikkat edin. Evet, herkese hemen güvenmeyin ama sırf birkaç yanlış insan çıktı diye içinizdeki sevgiyi öldürmeyin. Çünkü insanı insan yapan şey hala güzel duygular taşıyabilmesi. Ve bir gün gerçekten kıymet bilen insanlar çıktığında bugün yaşadığınız bütün hayal kırıklıkları sizi daha güçlü, daha olgun biri haline getirmiş olacak. İnanın bana. Belki biraz daha sessiz, belki biraz daha dikkatli ama çok daha gerçek bir insan olacaksınız dostlarım. İnsan büyüdükçe şunu da fark ediyor. Hayatta herkes kalbe iyi gelmiyor. Bazı insanlar geliyor, seni yoruyor, enerjini alıyor, kendini sorgulatıyor. Bir süre sonra aynaya baktığında bile eski eşini bulamıyorsun. Ama bazı insanlar da var, sessizce hayatına dokunuyor, yanında huzur hissediyorsun, kendin gibi olabiliyorsun, yargılanmadan konuşabiliyorsun. Hı? İşte gerçek bağ biraz burada başlıyor dostlarım. Çünkü insan sevildiği yerde değişmiyor. İnsan kendisi olabildiği yerde kesinlikle huzur buluyor. Bakın, bir çağın en büyük yalnızlığı ne biliyor musunuz? Kalabalıkların içinde anlaşılmamak. Birçok insanın çevresi var belki, telefonu susmuyor ama içinde konuşamadığı şeyler taşıyor. Çünkü artık insanlar dinlemek için değil, cevap vermek için dinliyor. Seni hiç dinlemiyor. O yüzden samimiyet çok kıymetli dostlarım. Bir insanın gerçekten anlıyorum seni diyebilmesi çok kıymetli. Ve biliyor musunuz, insan bazen ömrü sevgi eksikliği de değil, yanlış insanlarda huzur arayarak yoruyor kendini, tüketiyor. Sırf yalnız kalmamak için, ha, sırf alıştığı için, sırf kıyamadığı için bazı kapıları kapatmıyor. Ama her kalabalık dostluk değildir. Her yakınlık güven değildir ve her yanında duran insan gerçekten senin yanında değildir. İnsan bunu öğrendikçe biraz daha sessizleşiyor işte. Ama bu sessizlik kötü bir şey değil dostlarım. Bazen insanın kendini yeniden tanıma hali. Çünkü bazı kırgınlıklar insanı dağıtmaz. Tam tersine olgunlaştırır. Kime güveneceğini, nerede susacağını, kalbini kimden koruyacağını öğretir. Ve bir gün geliyor, insan artık herkese yetişmeye çalışmıyor. Herkesi memnun etmeye uğraşmıyor. Çünkü anlıyor ki kendini tüketerek kurulan hiçbir bağ uzun yaşamıyor. O yüzden bu gece kendinize de biraz şefkat gösterin. Herkese anladığınız kadar kendinizi de anlayın. Çünkü insan bazen dünyadaki en büyük iyiliği kendi kalbine yapmayı unutuyor. Ben kendimden gerçekten huzurlarınızda, ben kendimden gerçekten çok özür diliyorum mesela.

yılları, korkunç yılları ve irin senleri. Aç yırtıcılar, suyu zehir bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın. Vay vay. Pusat

Seher vakti leylim leylim. Cellat nişangahlar aynasındasın. Oy sevmişem ben seni. Üsküdar'dan duyan da o kimin yurdu? Ya canım çiçek daha kıtlı kıran, gül açmaz çağla dökmez. Vurur alnım şakına, vurur çakmak taşı kayalarıyla. Küfrünü medetsiz munzur, Şahmurat suyu kan akar. Ve ben şairim, namus işçisiyim yani, yürek işçisi. Korkusuz, pazarlıksız, külelenmemiş. Ne salkın bir bakış resmin çekeyim, ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim. Oh, sevmişim ben seni. Ve sen daha demincek, yıllar da geçse demincek, buçkulanmış dal gibi ayrı düştüğüm, ömrümün sebebi ustam sevgilim, yaran derine gitmiş fitil tutmaz bilirim. Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla. Düşün, uzay çağında bir ayağımız, hamçarık, kıl çorap da olsa da biri. Düşün, olasılık atom fiziği ve bizi bizeden amansız sevda. Atıp bir kıyıya iki zamanı, yarının çocukları gülleri için, her günün ayva tüyü çilleri için, koymuş postasını, görmüş restini. E canım, sen getir üstünü. Oy havar, Muhammed İsa aşkına, yattığın ranza aşkına, dey dağlar bu neden Ferhat'ın gürzü, benim de boş canım hançer yalım ve zulamda kanter içinde asi, he desem koparacak dizginlerini yedi veren gül kardeşi bir arzu. Oh, sevmişim ben seni.

üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde, sakallarım pas içinde. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, devrildim, kurşunaydım, duruldum, yoruldum, çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?

Demir yeri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey. Taş duvarları yıkıp geldim, demir yeri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: çeksin. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor. Bu gece karanlık güneşe, uyku şiirlere ihbar edilmiştir.
3: Ben devam edelim. Altta Cem Adrian, Mark Eliyahu ve Kül. Ve burada ben geceye bir başka perspektiften bakacağız. Keçiören'den Evran kardeşimin mesajının sonunda bir cümle vardı. Ne diyordu? Çocukça bir küsme değil bu. İçimdekiler dünyaya sırtını döndü, anlayana selam olsun şeklindeydi değil mi? Çocukça bir küsme değil bu. İçimdekiler dünyaya sırtını döndü, anlayana selam olsun. Öyle.

herkesin yazabileceği ya da bu duygunun içine düşebileceği bir cümle değil. Demek ki var bu yangın. İçinden gerçekten geçmiş bir insanın cümlesi. Diyor ki, çocukça bir küsme değil bu. İçimdekiler dünyaya sırtını döndü.

Oysa bazı susmaların altında kırılmış bir ruh yatıyor. Çünkü insan her zaman bağırarak yorulmaz, bazen çok mücadele ettiği için sessizleşir. Düşünsenize, bir insan defalarca anlaşılmamış, defalarca içine atmış, hep toparlayan taraf olmuş, hep alttan alan, hep idare eden olmuş. Bir gün içinde bir şey demiş ki, artık yoruldum ya. İşte o noktadan sonra insan dünyaya küsmüyor aslında. İnsan içindeki umudu koruyamayacak kadar yoruluyor. Bakın çok derin bir şey bu. İçimdekiler dünyaya sırtını döndü. Yani mesele insanların arasında olmak değil artık, kalbinin hiçbir yere ait hissedilmeme hali. Kalabalığın içinde bile yalnız hissetmek, konuşurken bile anlaşılmamak, gülümserken bile içten içe eksik hissetmek. Psikolojide insanın en ağır hallerinden biri budur dostlarım. Duygusal geri çekilme. Yani insan artık kavga etmiyor, kendini anlatmaya çalışmıyor. Çünkü içinde şöyle bir düşünce oluşuyor: nasıl olsa kimse gerçekten anlamayacak. Ve inanın bana, İnsan bir noktadan sonra kırıldığı için değil, sürekli güçlü durmaktan yorulduğu için içine kapanıyor. Bazı insanlar artık konuşmuyor çünkü. Çünkü her anlattığında biraz daha yalnız hissetmiş. O yüzden bu gece kimsenin sessizliğini küçümsemeyin. Bazı insanlar yardım istemeyi bile unutacak kadar yalnız kalıyor. Ve bakın, insan bazen hayattan değil, insanlardan yoruluyor. Samimiyetsizlikten, vefasızlıktan, sürekli güçlü olmak zorunda kalmaktan. Ama yine de şunu unutmayın güzel insanlar, kalbin tamamen yorulsa bile içinde küçücük bir ışık kalır. Çünkü insan denen şey gariptir dostlarım. Bir güzel sözle yeniden ayağa kalkabilir. Birinin gerçekten seni anlıyorum demesiyle yeniden hayata dönebilir. O yüzden birbirimizin yükünü hafifletelim. Bir mesajı geciktirmeyelim. Bir dostun sessizliğini görmezden gelmeyelim. Çünkü bazen bir insanın ihtiyacı olan tek şey gerçekten anlaşıldığını hissetmektir. Ve bu gece o kardeşimize de buradan selam olsun. Evran, sessizliğinin altında koca bir yorgunluk taşıyan bütün güzel insanlara selam olsun. Bazı cümleler vardır, kısa görünür ama içinde koskoca bir hayat taşır arkadaşlar. Çocukça bir küsme değil bu. İçimdekiler dünyaya sırtını döndü. Bakın, bu cümlede sadece kırgınlık yok. Yorgunluk var, tükenmişlik var, defalarca hayal kırıklığı, yaşamış bir kalbin sessiz çöküşü var. Çünkü insan bir anda bir noktaya gelmiyor dostlarım. Kimse durduk yere dünyaya sırtını dönmüyor. Önce kırılıyor, sonra toparlıyor kendini, sonra bir daha kırılıyor, bir daha susuyor, bir daha belki düzelir diyor. Ama bir yerden sonra içindeki o güzel taraf yoruluyor. Bakın en acısı ne biliyor musunuz? İnsan bir süre sonra derdini anlatmayı bırakıyor. Çünkü anlaşılmamaya alışıyor. İşte o zaman gözleri değişiyor dostlarım. Eskisi gibi bakmıyor hayata, eskisi gibi heyecanlanmıyor. Bir mesaj gelir diye beklemiyor, birinin gerçekten yanında olacağına inanmıyor. Ve dışarıdan bakınca normal görünüyor belki, gülüyor, konuşuyor, hayatına devam ediyor. Ama içinde yaşayan taraf sessizce çekilmiş oluyor. Psikolojik olarak insanın en ağır hallerinden biri budur işte, ruhsal geri çekilme. Yani insan artık kavga edecek gücü bile bulamıyor, çünkü yorulmuş. Hem de çok yorulmuş. Bir düşünün dostlarım, sürekli güçlü durmaya çalışıyorsun. Kimse üzülmesin diye kendi içine atıyorsun. Birileri gitsin istemiyorsun. Birilerini kaybetmemek için susuyorsun. Ama sonunda dönüp bakıyorsun, en çok kaybettiğin kişi kendin olmuş. O yüzden ben de kendimden özür dileyenlerdenim. Eğer böyleyse durumunuz, kendinizden özür dileyin. İşte içimdekiler dünyaya sırtını döndü cümlesi tam olarak bu. İnsan artık küs değil, insan artık inanmaktan korkuyor biliyor musunuz? Çünkü her seferinde toparladığı yerden yeniden kırılmış, her bu kez farklı dediğinde biraz daha yalnız kalmış ve bir süre sonra insanın içinde şöyle bir sessizlik oluşuyor: ben artık kimseye derdimi anlatamayacağım. İşte o sessizlik çok ağır dostlarım, bağırmayan ama insanın içini çürüten bir sessizlik. İçimde ölen biri var ya, Ahmet Kaya'nın bir şarkısı var. İçimde ölen biri var. Ve biliyor musunuz, bazı insanlar ölmeden önce yaşamaktan vazgeçiyor biraz. Yürüyorlar, çalışıyorlar, gülüyorlar ama içlerinde hayata

0: dönüşmüş bir taraf taşıyorlar. O yüzden bu gece insanın sessizliğini hafife almayın. Belki de yıllardır tek başına savaş veriyor. Ve belki de tek istediği şey birinin gerçekten onu fark etmesi. Çünkü bazen insanı hayata döndüren şey büyük mucizeler değildir dostlarım. İçten gelen küçücük bir merhamettir, samimi bir ben buradayım cümlesidir. Ve inanın bana, dünyaya sırtını dönen bir kalp bile gerçek sevgiyle yeniden yüzünü hayata çevirebilir. Lütfen birinin içindeki bir şeyi, insanlığı, yaşama sevincini öldürmeyin. Şarkıda olduğu gibi. İçimde ölen biri var. Gece devam ediyor. Murat İnce ile Uzun İnce Yoldasınız. Her gün saat 19.01 aralığında yurt genelinde 80 noktada, 50'den fazla ilde. Son 6 yıldır sizlerleyim. Teveccühleriniz neticesinde girdiğimiz her saatte, girdiğimiz her şehirde bir numara çıkan bu program, desteklerinizle, alkışlarınızla buralara geldi. Çok teşekkür ederim.
1: Bana bir şeyler anlat, canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

buldum, ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönülce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim düzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık ah bu yüzden, dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslın adını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu, bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara

0: Seni hiç unutmadım. Ben seni hiç unutmadım. Ha baba ha.
1: Efendim devam ediyoruz. An itibariyle Handan Kılıçkıran halamızdan evlatlarına, oğullarım İbrahim Şahin, Doğukan, Batıkan Kılıçkıran kardeşlere, Şahin Demir, Baran Aslan, Ersinç Aslan Göze, Osman'a, Cebrail Aslan'a, Osman Cebrail Aslan kardeşlere can parçalarıma sabır mesajıyla birlikte Handan Hala'dan, Handan Kılıçkıran'dan, sevgili Murat Yalçın kardeşim ve Gökhan Doğanay kardeşim, neredeyse Çık Gel adlı eserle geliyorlar. Handan Kılıçkıran'ın yüreğinden oğullarım İbrahim Şahin, Doğukan Batıkan Kılıçkıran, Şahin Demir, Baran Aslan, Ersinç Aslan Göz, Osman Cebrail Aslan, can parçalarım sabır mesajıyla armağan olsun. Neredeyse Çık Gel, sevgili Murat Yalçın ve Gökhan Doğanay söylüyor.

sahneye çıktığımda haykırıyorum. Gökhan abi, ben her sahneye çıktığımda bağırıyorum. Ne yapayım, kendimi böyle avutuyorum. Diyorum ki, oğlum bu hayatta ya adam gibi seveceksin ya da defolup gideceksin, bizi rahatsız etmeyeceksin.

0: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Murat Yalçın, sevgili Gökhan Doğanay bizi perişan etti. Andan Kılıçkıran halamızın istekleri geliyor bu saatte. Acılara tutunmak geldi bu defa. Yine Handan Kılıçkıran'dan. Oğullarım İbrahim Şahin, Doğukan Batkan Kılıçkıran, Şahin Demir, Baran Aslan, Ersinç Aslan Göz, Osman Cebrail Aslan. Can parçalarım sabır mesajıyla Handan Kılıçkıran halamızdan geliyor. Oğullarım İbrahim Şahin, Doğukan Batkan Kılıçkıran, Şahin Demir, Baran Aslan, Ersinç Aslan Göz, Osman Cebrail Aslan'a armağan olsun acılara tutunmak. Acı çekmek özgürlükse özgürdük ikimizde. Uyvasız çalı kuşu bense kafeste kanar.
1: Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimizde. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

Bu arada bu eser Ferhan Kılıç ya da Ferhan Kılıç diyelim, Handan Hala'dan Ferhan Kılıç'a da geldi. Çekmek özgürlükse özgürlük.

diye gelmiş. Ben yanlış anladım Handan Alalan. Ferhat Kılıç kardeşimize de armağan olsun bu güzel çalışma. Toparlarsak Handan Kılıçkıran'dan oğulları İbrahim Şahin, Volkan, Batıkan Kılıçkıran, Şahin, Demir, Baran, Aslan, Ersinç Aslangöz, Osman, Cebrail Aslan ve Ferhat Kılıç'a da armağan olarak geldi. Ferhat kardeş hakkını helal et.

Evet, finale doğru geliyoruz. Selamünaleyküm. Ben Doğukan Kılıçkıran, Mahmut Diğer Hayat Cesurları sever. Sevdiceğime Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçek şarkısını armağan ediyorum. Güzel günler yakın dedi, sabır dedi. Doğukan Kılıçkıran, Mahmut Diğer Hayat Cesurları sever kardeşim. Sevdiceğime Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçek şarkısını armağan ediyorum. Güzel günler yakın, sabır. İnşallah Doğukan, inşallah. Az kaldı, az kaldı. Hadi bakalım. Handan halanız sizleri unutmuyor.

yüzüne hasret kaldım, kızı yüzüne yüzüm sürmedim. Gülen aya sordum seni, küstü yüzünü sakladı. Yıldıza da sordum seni, yüzüme bile bakmadı. Gülen aya sordum

Handan Kılıç Kıran halamızdan geceye bir iz düşümü oldu son dakikalarda. Teşekkür ediyoruz katkıları kalbimizde her takvim üzerinde. Doğukan Kılıç Kıran isteğiyle geceyi finalliyoruz. Sevdiceğine geldi Doğukan Kılıç Kıran'dan ve toparlarsak Handan hala evlatları gibi gördü, oğullarım dedi. İbrahim Şahin'e, Doğukan Batıkan Kılıçkıran'a, Şahin Demir'e, Baran Aslan'a, Ersinç Aslangöz'e, Osman Cebrail Aslan'a, Ferhat Kılıç'a selamlarını gönderdi. Sabır dedi. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir gün evet Bakır'la birlikte misafiriniz oluruz. Keşke, yani o kadar anlatacak çok şey var ki arkadaşlar. Yani nefes alamıyoruz. Nasıl söylenir? Akşam 7 gece 1 aralığında devam eden bu serüvende kendi hayatlarımızı unuttuk. Yani özel diye bir şey kalmadı. Handan abla, Handan hala, öyle diyelim, can bacım. Gerçekten dostlarla oturup bir hasbihal etmeyi, yemek yemeyi eşle dostla, anayla babayla çok özledik. Bir yıldır biz de kader mahkumu kardeşlerimizle birlikte vallahi gün sayıyoruz. Biraz rahatlama olursa hani bile, mesela 12. yargı paketiyle birlikte 50 bin kader mahkumu kardeşimizin salınma, özgürlüğüne kavuşma hali var inşallah. Bir rahatlama olursa en azından cumartesi pazarları dinlenmek istiyorum. Çok yıprandık, bir tarafa çıkamıyoruz. Gecenin abu saati olmuş. İkide tezgahı toparladığını düşün, radyoları kapat falan. Yattım diyorsun, sabah ezan okunuyor 4-5-6 böyle. Bazen uyku bölük pörçük oluyor. Bir anda 7'de kalktım oluyor, 6.30'da kalktım oluyor. Balkona çıkıyorum, bir kahve filan falan. Hani erken yatsam bile, en erken 4'te yatıyorum da. Ondan sonra uyku bozulunca tekrar bir uyuyorsun. Bir uyanın öğlen 12-1-2 olmuş. Hadi bir dışarı çıkayım şuradan, bir alışveriş bir şey. Pat 5-6 geri yayına koştur gel. Dolayısıyla nefes alamıyoruz, kendimize zaman ayıramıyoruz. Yaparız tabii ki, niye yapmayalım? Toprak

aklım sende, toprak aklım sende. Evet, panelimde var bu şarkı. Toprak aklım sende yine Doğukan'dan sevdiceğine armağan olarak geliyor. Handan kılıç kıran halanın eliyle. Doğukan kılıç kıran namı diğer hayat cesurları sever. Topraktan aklım hep sende adlı eseri sevdiceğine armağan olarak gönderiyor. Güzel günler yakındır sevdiğim diyor. Ve sabır diyor. Doğukan kılıç kıran namı diğer hayat cesurları sever. Kardeşim, sevgili topraktan aklım hep sende adlı bu güzel eseri sevdiceğine armağan olarak gönderdi. Güzel günler yakın.

Sevgili dostlarım, bu gece uzun uzun insanı konuştuk. Kırılan kalpleri, sessizleşen insanları, içine atanları, yorgun ruhları konuştuk. Belki bazılarının sadece bir radyo programı dinlemedi bu gece. Belki kendi iç sesini duydu. Belki yıllardır kimseye anlatamadığı duygulara burada rastladı. Çünkü insan bazen en çok beni anlayan biri var mı diye yoruluyor. Ve bu gece şunu gördük. Herkesin içinde görünmeyen bir yara var. Kimi annesini özlüyor, kimi çocukluğunu, kimi kaybettiği sevgiyi, kimi de bir zamanlar hayal kurabilen halini. Ama ne olursa olsun insan yine de yaşamaya devam ediyor. Kırık haliyle, eksik haliyle, yorgun ama umut arayan kalbiyle. Bakın dostlarım, hayat bazen insanı çok sert sınıyor. Öyle anlar oluyor ki insan içinden sessizce çöküyor. Kimse görmüyor, kimse bilmiyor ama yine de sabah oluyor.

Ama yine de sabah oluyor işte. Yine de insan bir şekilde ayağa kalkıyor. İşte insanın en büyük gücü burada saklı belki de. Tamamen dağıldığını sandığı anda bile içinde küçücük bir umut taşıyabilmesinde. Bu gece şunu unutmayın. Siz kötü olduğunuz için yorulmadınız. Belki fazla iyi niyetliydiniz. Belki fazla sustunuz. Belki herkesi kendiniz gibi sandınız. Ama bütün bunlar sizi değersiz yapmaz dostlarım. Tam tersine kalbinizin hala canlı olduğunu gösterir. O yüzden ne olur, kendinizi karanlığa bırakmayın. Bir hata yüzünden hayatınızdan vazgeçmeyin. Bir kırgınlık yüzünden sevginizi öldürmeyin. Çünkü insanın içindeki iyilik tamamen biterse asıl kayıp o zaman başlıyor. Ve unutmayın, bu dünyada bazen bir cümle bir insanı hayata bağlar. Bir dost sesi bir gecenin yükünü hafifletir. Bir yanındayım sözü insanın içindeki karanlığı dağıtır. Belki bu gece birbirimize tam da bunu yaptık, böyle olduk. Şimdi gece usulca sabaha yürürken kalbinizi biraz daha hafif bırakın dostlarım. Kendinizi affedin. Geçmişinizi biraz serbest bırakın. Ve hala nefes alıyorken hayatın size yeni ihtimaller sunabileceğini de unutmayın.

Allah gönlünüze huzur versin, yolunuza güzel insanlar çıkarsın, yüreğinizi umutsuz bırakmasın. Ve şunu hiç unutmayın, bazı insanlar sessizdir ama içinde koca bir dünya taşır. İşte bu gece o dünyalara dokunmaya çalıştık. Hepinize huzurlu geceler diliyorum. Ve final yapıyoruz. Doğukan Kılıçkıran'ın sevdiceğine Ertuğrul Polat'tan Mihriban'ı göndereceğiz değil mi? Ertuğrul Polat, Mihriban. Hep Doğukan sevdiceğine Ertuğrul Polat gönderiyordu. Böyle de bağlayalım. Evet. Selamünaleyküm, ben Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever. Sevdiceğime Ertuğrul Polat'tan Mihriban armağan olsun dedi. Güzel günler yakın sabır dedi sevdiceğine. Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever, can kardeşim benim. Delikanlılar, az kaldı az. Doğukan Kılıçkıran'ın yüreğinden namı diğer hayat cesurları sever kardeşimden sevdiceğine Mihriban Ertuğrul Polat söylüyor. Sevdiceğime abi armağan olsun demiş Doğukan. Güzel günler yakın diyor.

Sabır diyor Doğukan Kılıçkıran, hayat cesurları sever. Geceyi taşlandıran Handan Hala'ya teşekkür ediyoruz, Handan Kılıçkıran'a. Bir kere daha toparlarsak Handan Kılıçkıran, oğulları İbrahim Şahin, Doğukan Batıkan Kılıçkıran, Şahin Demir, Baran Aslan, Ersinç Aslan Göze, Osman'a, Cebrail Aslan'a, Ferhat Kılıç'a güzel şarkılar gönderdi. Onları çok sevdiğini, unutmadığını, cam parçalarım sabır cümlesiyle de taçlandırdı. Handan Kılıçkıran halaya da selam olsun. Doğukan Kılıçkıran kardeşimin sevdiceğine de Doğukan Kılıçkıran'dan ve benden siz canlarıma bir kere daha selam olsun. Dua eder dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber,